Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.

0: Mekke efendim.
1: Aşk ilk etapta söyleyebileceğimiz şey bir insanın kendi kalp atışını duyması, hissetmesi. Normalde insan kalp atışını duymaz. Yani kalbini de her zaman hissetmez. Bir problem varsa hisseder. Bir ağrı varsa hisseder. Aa, benim kalbim der. Aklına kalbi gelir. Oysa ki teslim olması gerekli. Yani maşuğa teslim olması lazım. Çünkü zaten başka yolu yok.

özlüyorum seni ya Resulallah. Boynum bükük, yüreğim kırık. Bir yetimin edası var be.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek şöyle demiştir. Ey Allah'ın elçisi! Hangi sadakanın sevabı çok ve daha büyüktür? Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Sağlık içerisinde, güçlü kuvvetliyken, cimriliğe rağbet edip, fakirlikten endişe eder vaziyetteyken, daha çok zengin olmayı hayal ederken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Yoksa geciktirip can boğaza dayandıktan sonra falana şu kadar, filana bu kadar diyeceğin güne bırakma. Zaten o gün o mal varislerden şunun veya bunun olmuştur.''

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ya Kuddus, ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle.
2: Ebu Ya'la Şeddat İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah her varlığa karşı iyi davranılmasını emretmiştir. Öyleyse canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde öldürmeyi bile işkence verici ve eziyet eder şekilde değil, güzel bir şekilde yapın. Bir hayvanı boğazladığınızda da ona eziyet vermeksizin güzel bir şekilde kesin. Bu işi yapacak olan kimse bıçağını iyi bilesin. Sivri ettirsin de hayvanına eziyet çektirmesin.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Allah Teala hevadan uzak dur buyuruyor. Çünkü heva insanın nefsi ona kötülüğü emreder. Oysa ki teslim olması gerekli. Yani maşuğa teslim olması lazım. Çünkü zaten başka yolu yok. Gerçek manada aşksa bitti. Sonra hub var. Yani hani Habib. Orada aşk öyle bir noktaya geliyor ki canana karşı hissettiklerini kendinden bile gizliyor.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Hiçbir Müslüman hanımına karşı kin besleyip buğz etmesin. Onda hoşlanmayacağı huylar varsa da memnun olacağı huyları da vardır.

Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliği.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu Ebu Seleme Abdullah İbni Abdülesed'in oğlu Ebu Hafs Ömer şöyle dedi: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanında dolaşıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ey çocuk! Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye. Ben de bundan sonra devamlı bu şekilde yemeye devam ettim.

0: Allah.
1: İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Adem oğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.
2: Eğer ki biz Allah'ın kuluysak ve yarın bizi hesaba çekecek olan oysa, Allah'ın dinine uygun olarak yaşamak zorundayız. Kur'an'a uygun bir şekilde yaşamak zorundayız. İster burada Kur'an'a uygun yaşayalım, isterse yaşamayalım. Ama bilin ki yarın huzur-u mahşerde bu Kur'an'la hesaba çekileceğiz. Senin hayat şekline göre değil.
3: Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetindir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Sen ki Resulullah'ın aslanıydın. Sen ki Hazreti Resulullah'ın yanı başındaydın. Sen ki Resulullah'ın süt kardeşiydin. Sen ki şehitlerin başındaydın. Sen ki korku salıyordun müşriklerin kalplerine. Düşmanlık taslayanlar yüreklerine bir korku yağmuru, bir korku yangını salmıştın. Selam sana Hamza, ne kadar yakınız sana.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Sevban'dan, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bana hiçbir kimseden bir şey istemeyeceğine dair söz verirse, ben de onun cennete girmesine kefil olurum, buyurdu. Bunun üzerine ben, söz veriyorum dedim ve hiçbir kimseden hiçbir şey istemedim.''

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Sana şiirler yazıyorum. Kanatlansın diye içimden gözyaşları. Hüzün besteliyorum gökyüzüne. Yalnızlık durağında dudaksız ağlar gibi. Hüzün kafeslerinde tutsak beyaz güvercin. Beyaz güvercin.

Sen böyle çaresiz kalmayacaktın. Kuruyan düşler gibi başında zülüflerin. Perişan çığlıklarla taşıyorum ahını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek? Kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin? Sevda bitimsiz sabır, tebessümler gücenik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey. Kanadında mendil ıslak, beyaz güvercin.

0: Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Adba yarışta birinciliği başkasına devretmezdi veya diğer develer onu geçmeye yaklaşamazlardı. Günün birinde devesiyle gelen bir bedevi Adba'yı geçti. Bu durum Müslümanlara ağır geldi. Durumu anlayan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur.

bakarım. Başladığında benim duam değişti. Ondan önce Allah'ım sen mazlumlara yardım et, zalimleri kahru perişan eyle. Fakat bu biraz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminin, ey Musa senle Rabbin git savaşın, biz oraya girmeyeceğiz. Sanki ona geliyordu benim bu dua. Sonra duam değişti. Şimdi diyorum ki ya Rabbi, Gazze, Doğu Türkistan ya da yeryüzünde ne kadar masum mazlum insan varsa onlara yapacağın yardıma beni ve evlatlarımı da hizmetkar eyle. Çünkü insan kendini katmadığı zaman başkalarına bırakıyor. Başkalarının yapmasını bekliyor.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hayat şartları kendinizden aşağı olanlara bakınız. Sizden üstün olanlara bakmayınız. Bu hareket elinizdeki Allah'ın nimetini hor görmemeniz için en uygun yoldur. Buhari'nin değişik bir rivayeti şöyledir: Sizden biriniz mal ve yaratılış yönünden kendisinden üstün birini görürse, hemen ardından kendinden aşağı durumda bulunan kimselere baksın.

Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müminlerin iman bakımından en iyi olanları ahlaken en iyi olanıdır. Hayırlınız hanımlarına karşı hayırlı olanlar.

Yaradan Rabbimin adıyla okudum. Ey Muhammed, seni okudum. Okudum, çoğaldı harflerin, ırmakların, yıldızların. Tüm kitaplara senin isminle yazıldım. Doğdum, Muhammed'e doğdum. Aşıksam Muhammed'e aşığım. Gelirsem Muhammed'e gelirim. Ölürsem Muhammed'e ölürüm. Yusuf oldum kuyularda, hep seni bekledim. Hüseyin oldum Kerbela'da, kuruyan dudaklarımla sayıkladım ismini. Gelsin de ırmaklar taşıyan ellerinden ab-ı hayat akıtsın içime diye bekledim. Bekledim, kapandı yollarım. Uzattım parmaklarımı, hallaç gibi doğrandı ellerim. Hiç seni söyleyemedim, dağlandı dudaklarım. Yazdım gözyaşlarımla Mekke'nin dağlarına sen gel diye ey sevgili, ey sevgili. Ağlama duvarını bir çıvan gibi sırtında taşırken, yorulan kollarıyla taş atan Kudüs'üm ben. Kaldırımlarında ateşler yükselirken, geldin öptün beni alnımdan. Serinleyip sarıldım taşlara yeniden. Ey Muhammed, ey sevgili, ey Bağdı Sabah, ey üzerimize doğan ay, ey güzelliklerin şaikası, ey şefaat pınarı. Her düşmem gül ayaklarına kapanmamdır. Böğrümden yediğim her kurşunla tutarım ellerinden. Her şarkımda seni söylerim. Her tebessümüm senindir. Hep seni beklerim. Sen bir gel diye ey sevgili. Sevgili, ben Veysel'im. Kenan illerinde hasretini soluyan, hırkana bürünürüm karanlıkta kaybolduğumda. Dört taraftan vururlar bana, vururlar da söyletemezler sensizliği, vururlar da söyletemezler sensizliği. Sümeyye gibi develer ayırır bedenimi. Hamza'yım ey sevgili, Uhud'dayım, tam önündeyim. Vahşinin mızrağı deler geçer yüreğimi. Gel de okşa ne olur oyulmuş kalbimi. Hint değil, hasretin acıtır onu. Ben Grozny'yim, Keşmir'im, Gandahar'ım, Saraybosna'yım, Hama'yım, Buhara'yım, Bağdat'ım, Mora'yım, Taşkent'im, Doğu Timur'um, Türkistan'ım, Ahıska'yım, Halepçe'yim, Kırım'ım, İstanbul'um. Ben kurşunlara evlat vermiş anneyim. Kurşunlardan sakınan bedeniyle seni özleyen, taş atan bir Filistinliyim. Okul önlerinde bekleyen ve ağlayan, karanfil dağıtan kızım. Gel öp bizi alnımızdan. Gel sev bizi kanayan yaralarımızdan. Ey sevgili, ey Muhammed, ey Muhammed. Gittin ya gül yüzlü sevgili, kırıldım gittiğinden beri. Kırıldıkça yandı canım, çarmıha çivilenen benim ellerim, benim ayaklarım, harami sofralarda sergilenen benim başım, beni bir ağaçta kıstırdılar, kör bir testereyle biçildim, ağladım kurudu göz pınarlarım, ağladım hasretine türkü yaktım, ağladım gel diye ey sevgili, ey sevgili, Ömer'im, Ali'yim, Osman'ım. Vuruldum bir niyaz vaktinde, kanım dağıldı kitabın sayfalarına. Seni yazdım bir damla kanla, isminin dolaştığı semaya. Bir baştan bir başa sen gel diye ey sevgili. Ey sevgili, kırıldı mı dişin, dikenler acıttı mı ayaklarını? Deve işkembeleri kirletti mi elbiselerini? Medine yollarında yoruldun mu? Taif'te taşlar kanattı mı gül yanağını? Kırıldı mı kalbin bize?
kırgın mısın ey sevgili? Ne çare, Bekirler yok şimdi, Aliler, Osmanlar, Ömerler yok. Halitler gitti, Musablar gitti, Hatice yok, Zeynep yok, Fatıma yok. Müminlerin annesi sofra açmaz evlerimizde, kedilerin babası dolaşmaz sokaklarımızda. Biz ne çok yetim olduk da senin gibi okşayanımız yok artık. Gel bir okşa ne olur, yaralarımızdaki irinler azdı, canımız acıdı. Bir merhamet et, bir gülümse efendim. Bir görün puslu şehirlerin üstüne, bir ses ver puslu yüreklerimize. Bekler dururuz her seherde, sen gel diye ey sevgili. Ey sevgili, buralara bir hal oldu. Ne Yakup inliyor şimdi, ne Mısır'da rüya görülüyor. Züleyhalar şaşkın, yedi adam ne yapsın, mağaraların kapıları da kapalı. Musa vurunca asasını, oynamıyor yer yerinden. Yol vermiyor Kızıldeniz, sakınmıyor İbrahim ateşler. Su taşımıyor karınca, etemin balıkları getirmiyor iğneleri denizden. Buralara bir hal oldu, sen yoksun, buralar duman oldu efendim. Bir mektubun gelmedi buralara, bir Necaşi sormaz halimizi. Bir yalnızlık düştü ocağımıza, bir karanlık çöktü başımıza. Ay aydınlatmıyor, gül kokmuyor, yokluğun karabasanlar gibi çökünce sinemize. Dağıldı hanemiz, dağıldı yüreğimiz, dağıldı birliğimiz. Sevgili affet bizi, bir deve olamadık, hasretinden çatlayıp ölecek. Bir kuru ağaç olamadık, yokluğuna kanlı gözyaşlar dökecek. Bir Bilal olamadık, sensiz ses vermeyecek. Bir Ebu Zer olamadık, alıp başımızı gidecek. Ey sevgili, ey şefaat sahibi, affet.

Şimdi bir şarkı düşer dilimize, bir aşk iner yüreğimize, bir el tutar elimizden, bir af fermanı gelir ötelerden, bir sen gelirsin, bir sen gelirsin, biz bin seviniriz, sevgilim Muhammed diye, sevgilim Muhammed diye, sevgilim Muhammed diye, meleklerle yarış ederiz, sen

0: Mekke efem.
1: Aksakallı pir koca, bilmez ki hali nice. Emek yemesin hacca, bir gönül yıkar ise.

Alemlerin Sultanı'nın aleme vedasından yıllar sonra 80 küsur yaşında bir ihtiyar koşuyor koltuk değnekleriyle bir çağrının peşinde. Yollar atları bekliyor, atlar süvarileri. Uzak ufuklara dalıyor yiğitlerin gözleri. Medine sokaklarında bu tarifsiz heyecan niye? Ordu hazırlanıyor. İstikamet Konstantiniyye. Konuşuyor koltuk değnekli ihtiyar. Beni de bir ata bindirseniz, sıkıca bağlasanız atın üzerine, ben de katılsam bu sefere. Baba diyorlar, dede diyorlar evlatları, torunları. Sen gençliğinde Resulullah'ın yanındaydın. Onunla birlikte kılıç kuşandın. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Cenk meydanındaydın hepsinin devrinde. Kılıcın kınına girmedi 50 sene. Artık yetmez mi söylesene. Sen dursan da biz gitsek. Hem nasıl gideceksin bu halinle? Benden başka bir şey isteseniz amenna. Ama şimdi sakın gitme demeyin bana. Ne güzel ordudur Konstantiniyye'ye giden ordu. Bunu Resulullah söylüyordu. Şimdi görünür mü gözüme çöller, denizler, yollar? Bu seferin sonunda cennet var. Koltuk değneklerini atıp bir kenara, biniyor atına. Atın üzerinde duracak hali yok. Bağlanmış sıkı sıkıya. Cennete doğru gerilmiş bir yay gibi. Yüzü neşeden parlayan bir ay gibi. Bir müjdenin peşinde düştü ya yola, akıbet hayrola. Öyle yakından solumuş ki baharı, Halid bin Zeyd, peygamber mihmandarı. Son defa sıvazlansın istiyor sırtı, son defa öpülsün alnı.

Yaşlı gözlerle seyrediyor surları. İhtiyar bedeni eşlik edemiyor içindeki aşka. O, İslam sancağını surlara dikiyor. Yalın kılıç atılıyor cenk meydanına hayalen. Ama yorgun bedeni kalkamıyor yerinden. Bir müjdenin, bir sevdanın, bir hayalin peşinde Medine'den surlara kadar gelmiş ama artık tükenmiş takati. Kalbinin ritmine ayak uyduramıyor ayakları. Ve İslam ordusunun kumandanı yaklaşıyor yanına. Ey peygamber mihmandarı, var mı benden bir isteğin? Belli ki sana göç var. Yiğide yakışan gurbette ölmektir. Ve işte sen de gurbettesin. Söyle ki yerine getireyim son arzunu. Hasretten çatlamış dudaklarından bir destanın girizgahı gibi dökülüyor cümleler. Ben burada ölürsem, yani fethi göremezsem, bedenimi alın, taşıyabildiğiniz kadar taşıyın. Surlara en yakın yerde olsun kabrim. Yiğitlerin Allah deyişlerini, atların dört nala geçişlerini, kılıç şakırtılarını, ok ıslıklarını duyayım. Yiğidin olmaz başka arzusu. Dosta doğru gidişinin tebessümü yayılıyor yüzüne ve süzülüyor vuslat ufkuna. Peygamberin mihmandarı, Anadolu'nun Eyüp Sultanı, İstanbul'un gece gündüz parıldayan gerdanlığı, peygamber aşığı bir millete, Allah'ın en güzel hediyesi, bir peygamber aşığı, onun aşkı, ölene kadar eksilmeyen heyecanı ve içindeki iman ışığı, sarsın kalplerimizi, kuşatsın evlerimizi, donatsın gönüllerimizi ve ancak ölünce duran yiğitlerin aydınlatsın yollarını. Yiğitlerin açık olsun yolları.

0: Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.
1: Ayşe, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. İnsanlar kıyamet günü yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda toplanırlar. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, kadınlar ve erkekler hepsi birlikte olunca birbirlerine bakmazlar mı? Ya Ayşe, iş ve durum bunu hatıra getiremeyecek kadar şiddetlidir, buyurdular. Bir başka rivayette, durum birbirlerine bakamayacakları kadar şiddetlidir, buyurdu.

Ben aciz bir çareyim. Şu dünyada bir avareyim. Başka kapı mı var ki gideyim? Bana dost Allah yeter. Varsın sizin olsun yalan dünya. Yüksel yükselebildiğin kadar makamda. Bitecek bir gün ömrün Azrail kapını çalınca. Bana dost Allah yeter. Gülmelerin ağlamaya inkılap edecek. Gelmez sandığın haşir elbet gelecek. Güvendiğin herkes seni terk edecek. Bana dost Allah yeter. Dünyada çekmediğim acı mı kaldı? Benim için en büyük ceza sensizlik anı. Issız çöllerde bırakma beni sensiz. Bana dost Allah yeter. Şah damarımdan daha yakınsın bana. Ben ise hep uzaktaydım sana. Arsız halimle şimdi geldim kapına. Bana dost Allah yeter.

Ol der, olu verir. Kudretinin ihtişamına akıl merer. Alemlere Rabsın. Ben aciz bir kul. Bana dost, Allah yeter.

Kandım ben dünyanın yalan yüzüne. Kıymetini bilemedim, nankörüm. Elmas olsam kaç yazar bilmeyenin elinde. Bana dost Allah yeter. Umudumu kesmedim merhameti yüce. Bütün annelerin şefkatleri birleşse, okyanuslarda damla dahi etmez. Bana dost Allah yeter. Sırtımı dayadım ben hakiki dosta. Kainat duman olmuş kimin umurunda? Akıbetimden endişem yok. O var ya, bana dost Allah yeter. Bunca zamandır karşılıksız sevdim beni. Hiçtim, yoktum, var ettin yoktan beni. Bırak anlamasalar da nankörler seni. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter.

Ebu Süfyan Sahr İbni Harp, Allah ondan razı olsun, Bizans kralı Heraklius'la aralarında geçen uzun konuşmayı naklederken şöyle demiştir. Heraklius, o peygamber olduğunu söyleyen adam size neler emrediyor diye sordu. Ben de sadece Allah'a kulluk etmeyi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı, atalarımızın din olarak kabul ettiklerini terk etmeyi söylüyor ve bize namaz kılmayı, söz ve işlerimizde doğru olmayı, iffetli yaşamayı ve akrabayla ilgilenmeyi emrediyor dedim.

Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden güzel Allah'ım, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, arş-ı alana uzanan

Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

Hiçbir vakit sahip olamayacaklarımız için nedir bu telaş? Sahip olamayacağını biriktirmişsen, o sana sahip olur. Sen ona kul. Bu dünyayı kulu olacak kadar nedir sana sevdiren? Ama bilesin ki dünyaya kul olunmaz. Dünyaya tapana mahluk derler. Dünyaya tapana mahluk, Allah'a tapana kul derler.

Übade İbn-i Samit'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim Allah'tan başka gerçek ilah yoktur, yalnızca Allah vardır, ortağı yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. İsa da Allah'ın kulu ve elçisi, Meryem'e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından verilen bir ruh olduğunu, cennetin ve cehennemin hak olduğunu tanır ve gerçektir diyerek şehadet ederse, hangi amel üzerinde olursa olsun, Allah mutlaka onu cennete koyar. Müslim'in başka bir rivayetinde, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diye şehadet eden kimseye, Allah cehennemi haram kılar.

Meymun İbni Ebu Şebib'den, Allah ona rahmet etsin, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Ayşe'ye bir dilenci geldi. Ayşe, Allah ondan razı olsun, ona bir parça ekmek verip savuşturdu. Daha sonra kılık ve kıyafeti düzgün başka bir adam geldi. Onu da sofraya oturtarak yemek ikram etti. Bu farklı davranışın sebebini soranlara Ayşe şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların derece ve durumlarına göre muamele ediniz buyurmuştur. Ebu Davud Edep 20. Başka bir rivayette ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara makamlarına göre muamele etmemizi emretmişlerdir buyurdu.

aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma.

0: Seleme İbni Ekva, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, sol eliyle yemek yemişti de, Rasulullah ona, sağ elinle ye, buyurdu. Adam, kibirinden dolayı, yapamıyorum, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, yapamaz ol, buyurdu. Hadisi rivayet eden Seleme'nin dediğine göre, o adam, kibrinden dolayı yapamıyorum demişti. Ravi der ki, Rasulullah'ın bu bedduasını alınca, elini ağzına götüremez oldu.
1: Allah'ım, güçsüz kaldığımı, çaremin tükendiğini, insanların beni hor gördüğünü sana şikayet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, sen gerçekten merhamet edensin. Beni kime bıraktın? Beni bir yabancının eline mi ittin? Yoksa bana zulmedecek bir düşmanın eline mi saldın beni Allah'ım? Allah'ım, senden bana bir gazap gelmesin de ben bu başıma gelenlere razı. Yine de sen bana bir afiyet verir, bu dertlerden beni kurtarırsan bunu da hoş karşılarım. Ey Rabbim, görevimi yapamadım diye senden bana bir gazap inecek, başıma bir felaket gelecek olursa ben yine senin dünyayı ve ahireti aydınlatan yüzünün nuruna sığınırım. Beni himaye edecek sensin Allah. Sen bu görüntüden hoşnut isen benim hiçbir şikayetim yok. Zaten senden başka hiçbir güç ve kuvvetim de yok.

Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unut usta, bırak.

0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Seyyidina Muhammed.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
2: Sa'd İbni Ebi Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz 6 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bu durumu gören müşrikler, şunları yanından kov, bize karşı saygısızlık etmeye kalkışmasınlar, dediler. Orada benden başka Abdullah İbni Mesud, Hüzeyl kabilesinden biri Bilal ve şu anda isimlerini veremeyeceğim 2 kişi daha vardı. Nihayet Resulullah'ın kalbinden Kureyş büyüklerinin kalplerini İslam'a ısındırmak için bizleri huzurundan uzaklaştırmak geçmişti ki Allah hemen En'am suresinin 52. ayetini indiriverdi. Rabbinin hoşnutluğunu umarak sabah ve akşam ona yalvarıp yakaranları kovma.

derdimendim ya Resulallah, deva ol derdime. Destgir ol ya Habiballah, bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

buğyi vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına, canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Cemali Mustafa hayranıyım.

İyas İbni Abdullah İbni Ebu Zübab'tan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarınızı dövmeyiniz buyurmuştu. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak kadınları dövmeyiniz emrinizden sonra kadınlar kocalarını dinlemez oldular. Onlara karşı gelmeye cesaret ediyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dövülebileceğine dair izin verdi. Bu sefer birçok kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına gelerek kocalarını şikayete başladılar. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pek çok kadınlar Muhammed ailesine gelerek kocalarından şikayet ediyorlar. Kadınlarını döven o kimseler sizin hayırlılarınız değildir.

0: Allah!
1: Onlar benim düşmanım. Beni sevmezler, kitabımı sevmezler, Kâbe'mi sevmezler, peygamberimi sevmezler. Sizi de İslam'dan dolayı sevmezler. Allah'ın düşmanları sizin de düşmanlarınız. Sizin düşmanınız benim de düşmanım diyor Allah. Adam düşman arıyor. Arıya arıya Allah'ı buluyor. Allah'a göremediği, Allah'a güç yetiremediği için Allah dedirten bir peygambere çöküyor. Allah'ı bulamayınca Resulünü, o gidince Allah diyene çöküyorlar. Asıl düşmanlar Allah'tır bunların ya. Allah'a düşmanlıklarını Allah diyen ve dedirtenler üzerinden uyguluyorlar. Onun için Allah çok 12'nin 12'sinden bir hedef gösteriyor sana. Allah'ın da düşmanı, sizin de düşmanınız olan kimseleri ne yapacaksınız? Sindireceksiniz. Gıkları çıkmayacak. Türkiye güçlü bir ülke, oynanmaz onunla.
2: Ya Hak, Ya Hak. Ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.

rüyamda gördüm. Bir an üşüdüm, sandım ki annem gelecek. Sessizce üstümü örtecek. Dünyalara değişmedim, sıcak nefesiyle, yumuşacık elleriyle beni sevecek. Senden ayrılınca gönlüm yasla doldu anne. Bir gün kavuşursak, boynuna sarılıp da ağlarsam, bana kızma anne. İçimdeki hasreti, içimdeki bu özlemi, gözyaşlarım dindirsin annem. Gözyaşlarım dindirsin canım annem.

Cerir İbni Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmez.

0: Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.
1: Ebu Derda'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam ona gelerek, benim bir karım var. Anam ise onu boşamamı emrediyor. Ne yapmalıyım diye sordu. Ebu Derda ona şu cevabı verdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Anne ve baba cennete orta kapıdan girmeye vesile olur. Veya insanı cennete ulaştıracak en iyi şey ana babaya iyilik etmektir. Artık sen o kapıyı istersen bırak, istersen elinde tut.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Komada bir ümmetle karşı karşıyasınız. Komada bir toplum.
2: Kımıldayan yok. Ne ezanlar uyarıyor, ne kandiller aydınlatıyor, ne Ramazanlar canlandırıyor bu insanları ya, görmez misiniz?
1: Komada bir toplum. Fişi çekilmesi tartışılan bir noktaya gelmiş adam. Çekelim mi çekmeyelim mi? Hareket yok. Ölü, sanki ölü bir toplum. Allah'ın davetleri bir tarafta boynu bükük. Resulullah Efendimiz Medine'den çırpınıp duruyor. Evlatlarım, ümmetlerim yapmayın etmeyin. Duyan yok. İslami duyarlılık ne helala karşı bir yönleniş, ne haramdan bir rahatsız oluş. Ümmetten ne zaman fişi çekilecek hal, bitkisel hayat, yoğun bakım noktası olur biliyor musunuz? Ha? Zalime sen zalimsin diyemedikleri zaman.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Ebu Abdullah Habbab İbni Eret, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Hırkasını yastık ederek dayamış, Kâbe'nin gölgesinde istirahat ederken, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, müşriklerden çektiğimiz sıkıntılardan dolayı şikayette bulunduk. Bizler için Allah'tan yardım dilemeyecek misiniz? Bizim için dua etmeyecek misiniz? Dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. Önceki toplumlardan bir mümin yakalanır, yerde bir çukur kazılır ve onu çukura gömerler. Sonra bir testere getirilir ve başından aşağı testereyle ikiye ayrılır. Vücudu demir taraklarla, etinin altındaki kemiği ve siniri taranırdı. Fakat bütün bu yapılanlar onu dininden döndüremezdi. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini yeryüzüne hakim kılacaktır. Öylesine hakim kılacak ki tek başına bir atlı San'a'dan Hadramevt'e kadar selametle gidecek. Allah'tan ve koyunlarına zarar verecek kurttan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Ne var ki siz acele ediyorsunuz. Buhari'nin başka bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hırkasına bürünmüştü. Bizler de müşriklerden çok işkence görüyorduk şeklindedir.

Ya Vacit, ya Vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı veya diğer bir hususla ilgili haksızlık varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmezden önce o kimseyle helalleşsin. Yoksa yaptığı zulüm oranında onun iyi amellerinin sevabından alınıp hak sahibine verilir. Şayet iyiliği sevabı yoksa zulmettiği kardeşinin günahından alınarak haksızlık eden kimse üzerine yüklenir.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Zalime zalimsin bile diyemediği dönem gelmişse o ümmet artık bitkisel hayattadır, yoğun bakımdadır, ondan bir şey beklenmez. Allah-u Teala tekrar dirilsin. İnşallah bize adil ve merhametli topluluk eylesin inşallah. Arkadaşlar şimdi susun, şunların ekmeğine yağ sürersiniz. Şimdi böyle demeyin, bak karşı taraf palazlanır. Diye diye diye çıyanlar ejderha oldu, yılana geçti. Haksızlıklar dünyaya bin tur atmaya başladı. Nerede bir haksızlık görürseniz hakaret etmeden, bozmadan, üzmeden, düz laflarla delikanlıca hakkı söyleyin. Mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hakkı söylemeniz ömrünüzü kısaltmaz, rızkınızı azaltmaz.

Ebu Abdullah Zübeyr İbnil Avvam'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden birinizin ipini alıp dağa gitmesi ve sırtında bir bağ odun getirerek onu satması ve Allah'ın bu sebeple onun şahsiyet ve onurunu koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

0: Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu: hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır, sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malının çobanıdır. Onları muhafazadan sorumludur. O halde hepiniz çobansınız. Eliniz ve idareniz altındakilerden sorumlusunuz.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdım. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki, kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya, keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

basir, ya basir. Körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözler.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başına gelen bir musibetten dolayı hiçbir kimse ölmeyi istemesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölmek hayırlıysa beni öldür desin.
2: Mekkeli müşrik ordusu içindeki süvariler, Müslümanlara bağırıp kendileriyle dövüşecek er istiyor. Bunların en meşhuru Amr bin Abdüvet'ti. Pusat kullanmadan namlı, mahir bir süvari. Bu sebeple kimse onun karşısına çıkmak istemiyordu. Ancak Hazreti Ali, ya Resulallah, onun karşısına çıkıp ben dövüşürüm dedi. Peygamber Efendimiz, sen otur ya Ali, gelen Amr bin Abdüvet'tir buyurdu. Amr tekrar Müslümanlara meydan okudu. İçinizde muharebe meydanına çıkacak er yok mudur? Hani sizin ölülerinize tayin ettiğiniz cennet nerede? Hazreti Ali tekrar karşısına çıkmak istedi. Resul-i Ekrem Efendimiz yine, ya Ali, o Amr İbni Abdüvet'tir buyurdu. Karşısına kimsenin çıkmadığını görünce Amr iyice şımardı. Küfür ve hakaretlerle Müslümanların izzeti nefsine saldırdı. Hazreti Ali tekrar cesaretle yerinden fırladı. Onunla ben dövüşürüm ya Resulallah dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, ya Ali, o Amr bin Abdüvet'tir buyurdu. Hazreti Ali, Amr da olsa çıkar ve onunla dövüşürüm ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Fahri Alem Efendimiz, Allah'ın arslanına müsaade etti. Bizzat kendi eliyle zırhını giyindirdi. Ve Zülfikar adlı kılıcını dualarla beline bağladı. Kendi sarığını çıkarıp Hazreti Ali'nin başına sardıktan sonra ellerini göğe uzattı. Ya Rab, amcam oğlu Ubeyde Bedir'de, amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda bir amcazadem Ali kaldı. Sen onu muhafaza eyle, ona yardımını ihsan eyle, beni de yalnız bırak diye dua etti. Ve cenk meydanında herkesin sonucunu merakla beklediği büyük bir cenk başladı. Tecrübeli savaşçı Amr bir vuruşla Hazreti Ali'nin kalkanını parçaladı. Kalkanı delen kılıç Hazreti Ali'nin alnını sıyırdı. Hazreti Ali şimşek gibi bir hızla yana sıçradı. Bu sefer sıra ondaydı. Amr'ın boynunun köküne Zülfikar'la şiddetli bir darbe indirdi. Bir anda çığlıklar koptu. Ortalık birbirine karıştı. Müşriklerin ünlü savaşçısı Amr İbni Abdüvet, gövdesinden ayrılan başıyla kanlar içinde yatıyordu. Allah'ın arslanı Hazreti Ali, herkesin kulaklarını çınlatan bir tekbirle cenk meydanına inledi.

Allah!

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yere bir takım çizgiler çizdi. Sonra da çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Bunlar, insanın istek ve arzuları, şu da onun ecelidir. Bu vaziyette yaşayıp giderken, bir de bakar ki, en yakın çizgi olan ölüm karşısına çıkıvermiş.

0: Türkçe FM.
1: Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin, benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin, sonraları unutulacağım.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yalnız şu iki kimseye imrenilir ve onlar gibi olmak istenebilir. Veya bu iki kimseye haset edilir ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği Kur'an ile gece ve gündüz meşgul olan kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz harcayan kimse."

Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize, "Ya Ayşe, ben senin bana darıldığını, kırgın olduğunu ben anlıyorum," buyurdu. Ayşe annemiz merak etti. "Nasıl anlıyorsun ya Resulallah?" dedi. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, "Bana darıldığında yemin ederken İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Ama eğer bir dargınlığın, kırgınlığın yoksa yemin ederken Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun." Efendimiz bunu söyleyince Ayşe annemiz çok güldüler. "Ya Resulallah," dediler, "vallahi Allah'a kasem ediyorum ki ben o an sadece ismini terk ediyorum. Sevgini asla terk etmiyorum.

0: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.
1: Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah rahmetini 100 parçaya ayırmıştır. 99 parçasını kendi katında alıkoymuş, birini yeryüzüne indirmiştir. İşte yeryüzünde varlıklar bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerine acır ve şefkatli davranırlar. Hatta hayvanlar bile bu merhamet yüzünden yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırır. Bir başka rivayette şöyle buyrulur. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Birini cinlerin, insanların ve hayvanların ve böceklerin arasına indirmiştir. Onlar bu bir dilim rahmet sebebiyle birbirlerini sever ve birbirlerine acırlar. Vahşi hayvanlar bu sebeple yavrusuna şefkat gösterir. Rahmetinin 99 parçasını da ahirette kullarına rahmet etmek için kıyamete bırakmıştır. Yine Müslim'in Selman-ı Farisi'den rivayetine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Bu rahmetten bir tanesi sebebiyle varlıklar birbirlerine şefkat ve merhamet gösterirler. Diğer 99'u ise kıyamet günü için bekletilmektedir. Yine Müslim'in başka rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yerleri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet de yaratmıştır. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak büyüklüktedir. Bunlardan sadece birini yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu yüzden şefkat gösterir. Vahşi hayvanlar ve kuşlar da bundan dolayı birbirlerine merhamet ederler. Kıyamet günü olunca Allah 99'u bu bir rahmetle 100'e tamamlar ve kulları için kullanır.

Ebu Bişr Kâbisa İbnül Muharik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir takım büyük işler yüklendim de ağır borç altına girdim ve bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. O da bana, biraz bekle, sadaka malı gelsin de ondan sana verilmesini emrederiz, dedi. Ve şöyle devam etti. Ey Kâbisa! Dilenmek, istemek, yalnızca üç kimse için helaldir. 1. Kan davası için diyet borcu altına giren kimse veya büyük bir meblağ için kefil olup da borç altına giren kimsenin o borcu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra dilenmekten vazgeçer. 2. Bütün mal varlığını yok eden, iflas, deprem, yangın vesaire bir felakete uğramış kimse geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Sonra dilenmeyi bırakır. 3. Son derece fakirliğe düşüp de kendisini tanıyanlardan en az aklı başında 3 kişinin çok fakir düştü denecek hale gelen kimsenin de geçimini temin edecek kadar isteyip dilenmesi helaldir. Ey Kâbisa! Bu hallerin dışında dilenmek haramdır. Dilenen haram yemiş olur.

0: Hay Allah!
1: Gazze'yi kurtarıyor, toprağını kurtarıyor. İşgal altında, sen işgal altındaki bir insanın işgal kuvvetlerine tıkın, kıkın çıkmayacak. Vatanını savunan, namusunu savunan, yıkılan cam altında çocuğunu kurtarıp ambulans diye bağıran insana işte İsrail şu kadar terörist imha etti. İş oraya kadar götürüyor. Siz de diyor Allah birbirinizden öpüşmezseniz, kaynaşmazsanız, kaynatmazsanız bacım kardeşim diye derdin derdimdir. Muhabbetin muhabbetimdir, sevincin sevincimdir diyerekten bu yürekte bu olguda olmaz. Sırtıda vermezseniz, güç birliği yapmazsanız bu büyük bozgun devam eder. Fesadün kebir, bu büyük bozgun devam eder. Bu kafirlerin sizi hakimiyeti sürer diyor. Ayet böyle bitiyor.
2: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhi, ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle.
3: Kıvrım kıvrım Hakk'a uzanan ışıktan yolda, bendik adına her şeyini aşan kahraman, hilkate ait sırların anahtarı onda, büklüm büklüm bir yumak onun elinde zaman. Durmuş gök yolculuğuna rampalar kuruyor, ermiş Hızır'la bir halvete önceden önce, gelip geçene şafak mesajları sunuyor, bağrında tek ışığın çakmadığı bir gece. Elinde meşale saçıyor nur üstüne nur, kandiller sıra sıra geçtiği her bucakta, atlas ikliminde her dem üfül üfül huzur, tütüyor amber kokusu tüten her ocakta. Yeşeriyor geçip gittiği yerler ardından, nara atıyor ovalar, obalar, yamaçlar, rüzgar bahar kokusuyla esiyor her yandan, artık doğruluyor devrilen bütün ağaçlar. Sonsuzla iç içe onun düşünce dünyası, dilinde bir yanık türkü, gönlünde heyecan, gözlerinde rengarenk ahiret haritası, benliğinde nokta nokta ötelere iman.

Ateşten sineleriz, alev dokunmaz bize. Kor kesilip gitmiştir gelenler semtimize. Sararmıştı benizler yüzümüzü görmeden, dize gelmişti düşman muradına ermeden. Ruhlarına azabız, onlar bilirler bizi, şimşeklerle yarıştık, tanırlar hepimizi. Azgınların başında sindirici cezayız, dostlara dost isek de düşmanlara ezayız. Kulaklarda çağaltı, mazi gibi ırmaktan, dize geldi bayraklar, ay yıldızlı bayraktan. Hasımlara tufandık, nur ettik çevremizi, hele bir sorunuz o şanlı maziye bizi. Şimdi dinmiş olsa da ruhlarda heyecanlar, mutlaka tutuşacak o eskiki ak korlar.

Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp, sıkıntılar kendisini daraltınca, Fatıma, Allah ondan razı olsun, vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük, dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bugünden sonra baban için artık sıkıntı yoktur, buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, Hazreti Fatıma, vah babacığım, Allah'ın çağrısına icabet etti. Gideceği yer Firdevs cenneti olan babacığım. Vah ölüm haberini Cebrail ile paylaşacağımız babacığım. Vah! Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince Fatıma, Allah ondan razı olsun, çevresindekilere şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu?

0: öyle hafifsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafifsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
1: www.mekkefm.com mekkefm.com
2: Tevbe suresi 14. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın. Onları rezil etsin. Sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın.

0: sellim.
1: Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Hazreti Yusuf'u görüp de parmaklarını kesen kadınları anlatırken buyurur ki o kadınlar Yusuf'un güzelliğini görünce elma yerine parmaklarını kestiler, hissetmediler. Eğer onlar Resulullah'ı görselerdi o bıçaklarla yüreklerini doğrar yine hissetmezler.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.

dedim yüce dağlar aşan, aşıp da sana ulaşan. Halim yaman, bak perişan, sana geldim, sana geldim ya Muhammed, sana geldim.

al rahmetini. Sen on versen olur, koy cennetine. Arşına açılan eller hürmetine. Bize acı ne olur, yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi.

Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzünü, başkasına rağbet ettirme kalbini.

0: Abdullah İbni Şıhhir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. Namaz kılıyordu. Ağlamaktan dolayı kaynayan tencerenin çıkardığı ses gibi içinden sesler geliyordu.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Dünyayı bir oyun, bir oyuncak, bir eğlence yeri gören var. Mal biriktirmek için,
2: gurur, kibir ve övünç nesnesi edilmek için bir süs alem olaktan, süslü püslü bir alem olaktan görenler var. Dünya Karun'u aldattı, seni de beni de aldattı. Kimisini bu dünya 3-5 kalem ilmiyle, 3-5 şakşak alkışıyla, sağda solda isminin duyulmazlığı, görüntülerde objektiflere poz vermeleriyle, kimilerini malıyla, kimilerini değişik efendim vesilelere aldatıyor. Allah bu dünyaya aldanmamayı, aldatan olmamayı, hakikati görmeyi, Allah'ı görüyormuş gibi bir sonuca erişip bu dünyadan arkada alacağımızı almayı ahirette az bir sermayeyle çok güzel bir gelecekte keyfimize bakmayı öğütlüyor.
3: Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimsede 3 özellik tam olarak bulunursa imanın tadını tadar. Allah ve Resulünü herkesten fazla sevmek, sevdiğini Allah için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi istememek, tehlikeli görmek.

0: Ya Habib, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.
1: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve hoşunuza gitmeyen bazı şeyler meydana gelecektir, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersin, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, üzerinizdeki hakkı, görevi yerine getirir, kendi haklarınızın yerine getirilmesini Allah'tan dilersiniz, buyurdu.

senin sevgini sığdıramam ki aleme. Tutamam, yazamam alsam kalemi elime. Kavuşacaksam hemen sarsınlar beni kefene. Güller sana hasret kalır, ey Nebi ya Muhammed. Güller sana hasret kalır, ey Nebi ya Muhammed.

0: Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.
1: Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi onun vefat ettiği ana kadar 2 gün arka arkaya arpa ekmeğiyle karnını doyurmadı. Başka bir rivayette Medine'ye geleli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi onun vefat ettiği ana kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ölüm haktır dersiniz ama hak olan ölüme kendinizi hazırlamazsınız. İnsanların ayıbı ile uğraşır, kendi ayıbınızı görmezsiniz. Allah'ın lütfettiği nimetleri bolca tüketir ama şükretmezsiniz. Ölülerinizi gömersiniz ama bir gün sizin de gömüleceğinizi hiç aklınıza getirmezsiniz.

Ebu Yezid, Ma'an İbni Yezid İbni Ahnes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayete göre ki bu kimse, babası ve dedesi hepsi sahabidirler, şöyle demiştir. Babam Yezid, sadaka vermek üzere birkaç dinar çıkarmış ve mescitte oturan birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları alarak babama gelmiştim. Babam, yemin olsun ki o paraları sen alasın diye bırakmadım deyince, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek durumu ona arz ettim. Bunun üzerine o meseleyi hallederek şöyle buyurdular. Yezid, sen niyetlendiğin sadaka sevabını kazandın. Ey Ma'an, aldığın para da senindir.

Ya Kahhar, ya Kahhar. Sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab. Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.

0: Mekke FM.
1: Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd İbni Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Veda haccı yılında çektiğim şiddetli bir hastalık dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar arttığını görüyorsun. Ben zengin bir kimseyim. Bir kızımdan başka mirasçım da yok. Malımın 1/3'ünü dağıtayım mı? Dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, öyle yapma, dedi. Yarısını dağıtayım mı? Dedim. Yine hayır, dedi. Ya 1/3'üne ne dersin deyince, 1/3'ünü dağıtabilirsin. Hatta o bile çok, dedi. Mirasçılarını zengin bırakman, onları muhtaç bırakıp da insanlara el avuç açacak bir halde bırakmaktan hayırlıdır. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta eşinin ağzına koyduğun lokmaya kadar yaptığın tüm harcamalardan mutlaka sevap kazanırsın, buyurdular. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, siz ve arkadaşlarım Mekke'den Medine'ye hicret ederlerken ben burada kalıp ölecek miyim, diye sordum. Cevaben, hayır, sen burada kalmayacaksın. Allah rızası için güzel işler yaparak dereceni yükselteceksin. Allah'tan öyle umarım ki daha çok yaşayacak, müminlere fayda, kâfirlere de zarar vereceksin. Ya Rabbi, ashabımın hicretini tamamla ve onları gerisin geriye çevirme. Acınacak durumda olan Sa'd İbni Havle'dir, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd İbni Havle'nin Mekke'de ölmesine üzülüyordu.

peygamber duasında geçer adın. Ey Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Ona yardım et. Kaç yiğide nasip etti böyle bir duayı Allah. Dünyalara bedel bir ünvanın var. Seyfullah. Ebu Bekir'in şahitliği duyulur hala çöl semalarında. Analar Halid gibisini doğurmaktan acizdir. Ve bütün cenk meydanları buna şahittir. Bizans titrer heybetinden. İran diz çöker mecbur. Anadolu'ya İslam seninle yol bulur. Kaç zafer tattı bu ordu senin vesilenle. Mekke'de Uzza putunu yıkan senin bileklerindir. Sen ki cenk meydanında yürümeyi öğrenen. Sen ki kaç küheylana koşmayı öğreten. Sen ki zaferden başka kelime bilmeyen muzaffer kumandansın. Kaç kılıç kırıldı ellerinde bilinmez. Kaç mızrak boyun büktü zırhında bir ömür. Kaç savaşçıyı yolundan döndürdü bakışların. İşte bak, alnında her harbin izi var. Hayalinde bir ömür cihat denizi var. Zekan ile nice orduyu dağıttın. Dosta zafer türküsü düşmana ağıttın. Rüzgar mı koştu peşinden, sen mi estin öyle keskin? Kendini korumadın sarığını koruduğun kadar. Çünkü o sarıkta Efendimizin mübarek saçı var. Ve bir gün bir emir geldi. İnsanlar zaferleri senden biliyor ey Halid. Büktün boynunu. Seninle birlikte büktü boynunu Küheylan. Büktü boynunu sadık dostun, kılıcın. İtaat ettin, yürüdün. Ama şimdi gözlerinde bu yaşlar. Söyle ey kumandan, ölüm korkusundan mı?

Ben Halit. Kaç harp meydanında kovaladım şehadeti. Bak işte şu ihtiyar bedenimde. Kılıç değmedik, ok saplanmadık, mızrak dokunmadık, hiçbir yer kalmadı. Kaç dostumu uğurladım en büyük payeyle. Kaç cengaver yürüdü şehadet iklimine. Yanı başımda düştü kaç kahraman Allah deyip. Ama bana bir kez gülümsemedi Azrail. Ey Halit, hadi kalk gidiyoruz demedi şehadete. Ben son deminde ömrümün buna ağlıyorum işte. Aşık olduğum cihad ile toprağa düşmek varken bir döşeye uzanmış ölümü bekliyorum. Ağlıyorum ey dostum, ben buna ağlıyorum. Şimdi benden geriye bir kılıcım kalıyor ve bir de atım. Mezarımı işte bu kılıçla kazın. Kahramanlar hoşlanır çünkü kılıç sesinden. Ve atımı cihada aşık bir yiğide verin. Ey Halit, geriye bıraktığın atını hala yiğitler koşturuyor bilesin. Senden sonra çöller aşıldı, denizler geçildi, sancak düşmedi yere bilesin. Hala ufuk ufuk dolaşıyor sesin. Sen sarığında sakladın sevgilinin saçını, mukaddes emanet bildin. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve hala hiçbir yiğit yatakta beklemiyor ölümü. Ve hala hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve bugün hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.
1: Müslüman, davanı, dinini yani öyle sağ, öyle sağlam, öyle diri yaşa ki seni öldürmeye gelenler atsın tüfeğini, tetiğini boşa düşürsün, sende dirilsin. Yanlış adrese gelmişim. Yıllarca gerici diye dolduruldum. Yobaz diye dolduruldum. Çağ dışı diye dolduruldum. Örümcek kafalı diye dolduruldum. Fadime Şahin, Müslim veyahut da benim Ali Kalkancı diye dolduruldum. El-Kaide diye dolduruldum. Dişlerin arasından vampir gibi kan damlayan IŞİD diye dolduruldum. Çok özür dilerim. İslam'ın bu olduğunu, böyle olduğunu bilmiyordum.

0: Mekke FM.
1: Fırsat eldeyken savur harmanı, yaşlandıkça kalmaz dizin dermanı, kudret kalemi de yazmış fermanı, hasretim Resul'e ben gidemedim.

Müstevrit İbn Şeddat'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ahirete göre dünyanın değeri ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden aldığı suyu göz önüne getirip bir baksın. Kısa, değersiz ve yok denecek kadar az.

Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır, diller senin hamdinle tatlanır, her nefes sana minnetle verilir ve alınır, sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Ne olur bir kere baksan yüzüme. Ah bu hayat serpsen yanan özüme. Sürmeler çekseydin bu kör gözüme. Bir dilenci gibi kapına geldim. Güzel ümitlerle kapına geldim.

Yine Ebu Hüreyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annendir buyurdular. Adam, ondan sonra kimdir diye sordu. Resulullah, yine annendir buyurdu. Adam tekrar, kim gelir diye sordu. Yine annendir buyurdular. Sonra kimdir deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, babandır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetinde, kendisine en iyi davranılması gereken kimdir sorusuna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annen, annen, annen, sonra baban, sonra da yakın akrabalarındır buyurdu.

0: İmam Rabbani Hazretlerinden örnek verdiniz. Ben özellikle konuyu hep muhabbete getirmek istiyorum. Çünkü eğer bir beyit ağırlıklı olarak anlaşılmamasına rağmen insanın gönlüne dokunuyorsa o bir ilaçtır. Ve ancak bu muhabbetle olabilecek bir şeydir. Yani 300 yıl önce söylenmiş bir söz canlılığını koruyorsa o
1: aşktan, muhabbetten başka bir şeyle izah edilemez yani.
0: Şimdi İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Seven sevdiğine benzer. Bu sevenin elinde olan bir şey değildir. Sevginin gücüdür, muhabbetin gücüdür.
2: Ya Mecid, ya Mecid. Yakınlığın ulviyetine engel değil ki bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Davud aleyhisselam elinin emeğinden başka bir şey yemezdi.

Emri peygamberi ile çıkmıştı yola. O emre inkıyat ki akıbeti hayır ola. Takibi nur efşandır üç lem'ayı tecelli. Bursa'nın semasına bir nuzul-i teselli. Mekan burada, ikram burada, han burada. Kenzi mahfi, irşad-ı sultan burada. Baba duası almış, Resul'e torun olmuş. O sultanlar sultanı, emir sultan burada. Buhara'da tuluğu, Medine'ye usulü, emri sultani ile kararı oldu Bursa. Çalıştı, aydınlattı, gönüllere şah oldu. Teselli seda ile kalpler inşirah buldu. Herkesin hocası, her bir derdin babası, la yazmaz defterinde olumsuzluk sadası. Hep onun dostlarıdır o somuncu babalar. Hacı Bayram-ı Veli, Fenari Mollalar. Hepsi birden o risalet halkanın serzakiri. Hallerine şükreden bir ganiler fakiri. Emir Sultan ve Erguvan, iki eşsiz güzellik. Müridanın içtimağı pek doyulmaz bir şenlik. Çılgınca renkler salmış, açılmış al al olmuş. İhvanlar şenliğine mukaddemat-ı an olmuş. Bayram sembolü Erguvan, açılır haşmetiyle. Merhamet, sevgi, paylaşım arz olur hikmetiyle. İlim, ahlak ve irfan onda temerküz etmiş. Bursa'nın afakını nuruyla lebriz etmiş. Peygamber aşıkları, manevi mimarımız, o sultanlar sultanı, pir emir sultanımız.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kadınlar hakkında birbirinize iyilik tavsiye ediniz. Çünkü kadın cinsi kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan da eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkında birbirinize iyilikler tavsiye ediniz. Buhari ve Müslim'in değişik bir rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Müslim'in başka bir rivayetinde ise şöyle buyrulur: kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Her zaman seni memnun edecek tarzda davranamaz. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Şayet arzunuza göre doğrultmak isterseniz onu kırarsınız. Onun kırılması da boşanmasıdır.

0: Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.